0: Temizliğisiz.
1: Baksana, Batay olsun da mı? Bak bek.
0: Var.
2: Okay. Ya, ya, çık. Okay, okay. Ya, ya.
3: Ye! Akengiz deb keldi seni.
0: Jaraydi.
4: Men onu tarbiyalash uchun hozircha jumtagam yo'q. Ichimda odam yurdi. Kidiga bo'lsin. Endi siz aytib ketdingiz. Qulay bo'lmoq.
5: Ya, qani bo'lmoq.
4: Bizdə
5: nə qarşı
4: düşdük, qarşı. Yox, baxdı o. Baxdı
6: toxuğa getmək.